0: Rahatsız. Ortalık Radyo Televizya Bas Stansiyası.
1: Ortalık Radyo Televizya Bas Stansiyası.
2: Sağlık